Altışam. Bugün 2026 yılı 30 yılını seçen ben. Hazır Ankara vakti üstünken saat 1, Ürümçü vakti üstünken saat. Hürmetli kralyon olsun. Ankara'mızda her gün Ankara vakti üstünken saat 1 dinleş geçe. Ürümçü üstünken saat 4'ün 5 kişi bulgun. Allah'ta Tursat 3A, Tursat 4A son emrahları. Ve radyomuzdan internet sahipleri www.tr.uygurca.com ya ki www.tr.uygurca.com internet adresleri arkalık bir hastalığına buldum. Alışırızın tekrarını her güne...

Hörmətlik radio dinləyicilər, andı xəbərlərlə salam. Bununda Türkiyə rayonu yığınaqları, şundaqla dünya vəziyyəti ilə münasibətli yığın uçuşlarını səbəblərin ortaqlaşımız. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaç məzmunları tuanıqcam. Cumhur Reis Erdoğan NATO Ankara başlıqlı yığınının təcrübə almaşdırış üçün ən küçlük sopa bulduqalıqını etdi. Türkiyə NATO bilən rayonun xəbəsizdəki mümkünlük üçün halkılıq rolu yigə. Nigeriyada Boko Haram bir maktabga hujum qildi. İsrail armiyasi G'azo qilgan hujumlarda bir ona va uning bolasini mazchiga olgan 8 falastinlik hayotini ayrildi. Tramp kurash bo'lganligini aytdi. Tehron rad qildi. Radio o'quvchi aziz do'stlar, amlidiqtinglar bugungi xabarlarimizning tafsilot mazmunlarida bo'lsin. Jumhuriy Erdo'g'on NATO Ankara boshliqlar yig'inining tajriba almashtirish uchun eng kuchli safa bo'lganligini aytdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7-8 yıl günleri Ankara'da otkizildiğin NATO başlıklı yığının tecrübe almıştırış için en küçük sopa bulduğalıkını takitledi. İstanbul'da NATO Gaza devletlerinin parlament reislerinin şebrep gebirilgen küçük damak ziyaptığı sözlükülgen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin rayılık kirizislerini başkırıştaki olaydı iktidarını ve itibakçıdaki çankur tecrübelerini ortaklaşı otkalıkını askerdi. Erdoğan yana Türkiye'nin devlet müdafiye harcayacağını açıklamasını ve 2025 yıllık lahi başlıklı yığınıza verilgen vaadlere asasen NATO vazifeleri ve hareketleri en köp tepe koşkan aldınki 5 devlet Katar'ın urun algılıklı mu sözleri ilave kıldı. Türkiye NATO bilen rayon hafsizdeki mühimlik için halklık rolü ya. Avrupa İttifakı taşkı siyaset ve hafsizlik işleri Ali Vekili Kaya Kallas, Türkiye'de ile pardığın ziyareti harpsıra Anadolu Agentliğinin maksus ziyaretini kabul kılıp, NATO'da birlik, tekma küçlük müdafiye hemkarlıkı ve Türkiye bilen tekma ziç alakı ordusu akırıkıda buldu. Onun bayanatları tüvenlik edek mezmullahı merkezleşti. NATO başlıklı yığını ve Türkiye'nin rolü sahasıyla transatlantik münasebetle eğribesi masada duratkan bu mezgilde Ankara'daki NATO başlıklı yığını halkılık ahmiyet giydi. Türkiye armiyası NATO'nun ikinci çoğun armiyası bulup NATO güçlük müdafiye sanatı giydi. O, Avrupa hafsızlığı, rayonluk, mukumluk, Otur-Şerik ve Kavkaz rayonlarda vazgeçkili bulmadığın stratejik bir şeriktir. Ortak armiya münazirlerinin rakılınışı cihette Kallas ayrı bir Avrupa armiyası kuruş teklifini rakıldı. Tehditler rayılık bulgaçka bildiğin cevaplamı rayılık buluşu NATO'nun Avrupa köyürükünü küçaytış ve ortak setveriş programlarına yüzünüş zürürlükünü bildirdi. Şundakla Ukrayna uğraşıdın, Bırakma Uşkızı Operasyonu Murabiyası'nın ögündüğün tecrübelerinin köplüğünü tekledi. İsrail armiyasının Gazze'ye kılgan hava hücumlarında bir ana ve onun balasını mevzusu yağan 8 Palestinlik hayatına ayrıldı. Sahihye menbelerinin bildirişçe İsrail'in Gazze'de dağılma süratkan oruç doktuş kılışımı gıklapta kılış kılmışları dair serilip bargan yeni hücumlarında bir ayıl ve onun küçük kızını mevzusu yağan 8 kişi hayatına ayrıldı, olgan kişi yaralandı. Bu hücumlarının 2025 yılı 10. Oktyabr'da yolu koyulgan oruç toksik ilişimi kırmayı ilip birleşiye dikkat kazıdı. Gazze Sehiye Ministerliği İsrailiyanın oruç toksik ilişimi kılaplık kılışı sebebinin bugün güçe köpüncüsü ayalla ve balıların teşkil tapkan 1045 belasiliklerinin hayatına ayrılgalıkını 3380 kişinin yaralıgalıkını bildirdi. Amerika Prezidenti Trump inasızlıkla karmayı Katar'da İran bilen sohbet ötkizildiğini cekalıdı. Amerika Prezidenti Donald Trump İran hakimiyeti Washington bilen biyası sohbet ötkiz planını yokluğunu ilan kılgan bolsumu İran'ın seyşemekinin Katar'da görüşünün talep kılgallıkını ilgürtürdü. İşke taraf Doha'a vekille ümüge ve tılgallıkını cızımlaştırgan bolsumu ama ziyaretinin vakti ve maksadaki karta bir kez et bayanatla verildi. İran Taşkışlar Ministerliğinin bayanısı İsmail Bakayi, İranlık mutakassıların teşkil tapkan bir ümekinin bu hafta doğağa barılgalıqını bildirdi. Ama Amerikalıklar bilen her kandak resmi sohbet ötkildiğalıqı dair davalarını keskin rakıldı.

Oman Hormuz Boğazı'nın ötüş bece alınışına karşı çıktı. Oman Hormuz Boğazı'nın ötüdüğün parakutlarının ötüş bece alınışına kollamaydı kalakını. Ama deniz katlaşı mülazımı tüki münasuvatı kaklarının müzakere kalınışı mümkünlükünü cekalırdı. Oman Taşkışlar Veziri Bedir El-Busaydi, Meskat Hakimiyeti'nin bu ısrarı gelerek su yoludun ötüş üçün hakkılınışına karşı kalakını takılırdı. Elbiseydi, Malakka ve Singapur boğazları diğer tecrübeler misal keltirip, parakot kandışı bir hatarlıki ciddi ahvallığa takabül turuş ve bulgunuşu karşı turuş tesirliliği okşaş mülazimetliğe esasen hak alınışını oylaşıkı bulduk alakını bildirdi.

TRT Uyghurçının hürmetlik klasmelleri, Yıldızladın Yükselgen Sadala namlıq programımızın bugünkü sanıda dikkatimizni kən boz qırğa qaratmaqçımız. Opuqsızqı asman bile uçuraşkan, erkillik tüyğüsü atlanın tuyaqlarda şamal bilen bile beygi güçken aşo gayet zor zümünde bizge pekat bir müzik ile emez, belki bir medeniyet ve büyük es hatıra emrah buludu. Dombranın sadası. Özünün iki tarısıga esirlerinin hikayesini sığdığan, yaylak insanlarının şatlıkını, dert elemleri ve çeksiz şiğenişlerini tılgı keltügen kadimi bir sada. Kinundakta dıktanla programımızda bulsun. Yaylakın özgü has ayrım bir tılı buludu. Bu til bazda şamalının ot çöple arsidiki piçirilişi de, bazda yıraklardan anlanan atlanın düpürleşleri de, bazda bosa köç liniyelerde eksetken nâğmelerde üzün anıltıdı. Bırak yaylaklığın en çunkur sadası köpün çiçaklarda cezmen dumburanın tarlarının yüksülüdü. Çünkü dumbura pekatli bir çalgı kuralemez. Belki dastallarını, mecburi köçüşlerini, şatlık ve sığınışlarını evlattın evlatı tüşüp gelip atkan, Türk dünyasının ortak hatirisi yaşayıp atkan baylıkının yürküdür. Yıldızlık keçilerde ürülüp atkan her bir dumbura nağmesi, atı boğulanın kıymetlik eslimlerini, köçüş yollarının ölçmez izlerini ve vakitinin es hatiri amberini bugünkü günümüzde yetküzgen kadimi bir avazdek eksiktidir. Dumbura'nın tarihi, Türk halklarının tarihi okşaşla intayın kona ve çunkurdur. Türkistan yaylıkıda esirle boyu çekillengen bu sadda çalgı, iki tarlık ve adli görünüşüge karamay, san sanaksız hikayelerine üst koynağı ağan. Onun bir tarısı ütmüşünü, yeni bir tarısı olsa, kilecekini tesvirle vatkandek tüylüdü. Esretini, ümitini ve insanın en çunkur tuygularını süzge keltirdi. Türk dünyasının nurgullığa rayıllarda dombura evlatın avlatka yetkizilgen bir medeniyet mirası süptüdü yaşaydı. Boğudun nevrige kalan bir danı dombura pekatla bir boyum emez, belki aile eskatırısının ve ütmüşünün sözsüz şahididir. Yaylaklığın akınları, halk nakşçileri, öz domburaları bilen yedimi yedik edip dastallarını, kahramallıklarını ve hayatının türlü hikayelerini süzleydi. Şunda kılıp müzika cemiyetten es hatırsını kovdaydıgan en güçlü kurallarının bir gayrindu. Alaydı kılıp etkanda Kazak medeniyetindeki sözsüz orunduldugan küyle sözlerge içkandak ihtiyacı sıkınmasının uruşlarını, çoğun seğenişlerini ve yaylaklığın hakiki ruhunu bayan kıldıgan mislisiz bayalladır. Dombura etrafıda şekillengen efsaneler ve nağmeler onun insanların turmuşudaki alaydı orununu uçuk göstüp verirdi. Azaplık güllerde teselli, şatlık güllerde huşallık menbesi boğan bu çalgının ritimide köpün çiçaklarda yaylaklığın ayrılmaz hemrayı boğan atlarının çipşi sıkılmıyordu. Köçmen turmuşunun izlerini toşuğan dumbara çıdırla bilen birlikte sayahat kıyan, pesille bilen birge yeni diyarlığa gitip bağan ve her bağa yeride yeni yeni hikayelerini toplağan muşu tarikede yaylaklığın sadası esirlerden buyan dumbura'nın tarlarında öz mevcutluğunu devamlaştırıp kegen. Türk dünyasının okşaşmağı rayıllarda dumbura okşaşmağın şekille bilen namayan buludu. Bırak onun toşuğun ruhi asla özgürmeydi. Kazak yaylıkının tatıp Altay bağları gıç sorulgan kent coğrafyada Dombura'nın avazı insanlığa okşaş bir tuygu nesildi. Öz yıldızga teve buluş hissiyatı. Bugünkü günümüzde yaş senetkarla bu kadimi çalgını yeniç tesvirle bilen kiliçik tuşu atkan bir peytte tılladın yükselgen nağmele yenila yaylıkının pırkını, tarihini ve ortak es hatirsini yaşın tişini izcilde olmuştulmakta. Çünkü Dombura'nın kovduluşu pekat bir müzik kuralının emez, belki bir büyük medeniyet sadasının kovduluşu bildirdi. Yaylak insanlarının tabiat bilen ornatkan çunkur iştisi, Dombura nağmelerimi toluk eksetken buludu. Onun avazda bazı çamalının yöneliş özgertişi, bazı bir bürkütlün asman boşluğundaki pervazı, bazı olsa tügümez ufuklağa karap çıpıvatkan atlarının tuyak avazları iskılınıdı.
Tarix boyunca uruşla, məcburi köçüşlə və ayrılışla başdan keçirilgən bolsunmu, bıraq Dombıra Türk xalqının yenidən ayrılmağan cəsurluğunu ərkinləşdirdi.

Hürmetli radyoanlıkçılar, Türk dünyasının münevverleri namlıq programımızdan bugünkü bölümüde Xurasandan Makedoniya geçeği bir Türk mutsevip rehber Pir Muhammed Hayati'ye kıttık dilimiz. Qenim doktor, Xalqaralıq münasibetler mütexessisi doktor Demil Doğaç İpek'nin bu aktik analizga kulaq sağa isle. Pir Muhammed Hayati Hazretleri Rumeli'de menevi izkaltuğa mühim bir mutsevip rehberdir. Türk kimliği bilen gevdilengen Pir Muhammed Hayati, Otur Asya'nın kadimi ilim merpet merkezi Bukhara'da dünyaya gelgen. O okşini Bukhara'da başlap Edirne'de davunlaştuğun. Andın o devrin mühim Türk medeniyet merkezlerden biri boğan Seriz şehrige bağın. Seriz'de Halvetiye şeyhlerden Piri Hüseyin Efendi'ye beyet kılıp, menvi terbiyesini tamamlayan ve icadat ağan. Şunda kılıp, o Halvetiye tarikatına mensup bir Türk derviş süpüde de Anadolu ve Rumeli'ni üzgü mücessimleyen bir kimlik bilen yolu çıkan. Pir Muhammed Hayati Siriz'den ayrılgan denkin Tuncubik süpüde de Makedonya'daki Kırçova şehrine kadem teşrif kıygan. Kısqıqda bir müddette xalqning ko'nglini moyil qilgandan keyin oxirgi

Gel artık aşkımın gülü. Olsa da konuşsa kalbimin dili. Küçücük dünyamda bir bilsen seni. Görünmez yazıyla yazdım kalbime.

Hürmetlik radyo dinleyicileri, Natvan'da bugünkü mühim haberlerimizden kısa mazmurlarını tekrarlayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Natva Ankara Başkanlığı yığınının tecrübe almıştırış için en güçlü sopa bulduğunu etti. Türkiye, Natva bilen razının hepsizliği ve mukumluk için halklık rolu yiyge. Nigeria'da Boko Haram bir mektepke hücum kıldı. İsrail armiyasının özel kılgın hava hücumlarında 8 Palestinlik hayatına ayrıldı. Trump kürüş bulduğunu etti. Tehran olsa red kıldı. Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugünkü anlatışımız bu yerde ahırlaştı. Ertiyana bu vakitte Türkiye, rayon yanıkları, şundakla dünya vaziyeti münasebetlik en uçurlar bilen, sizler bilen birli bölümümüz. Ertki anlatışımızı görüşçe hem Allah'a hem de amanlık dileğimiz. Aman bulunlar, hayır hoş.

Hormatly radio dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňüňden habarlaryň gysgaça mazmuny. Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti J.D. Vance, Eýranyň Doha'da gepleşik geçirmekden ýüze urmagynyň pars gepleşikler taktikasydygyny aýtdy. Türkiýanyň howpsuzlyk gullugynyň başlygy Ankara'da Müsirli kardeşi bilen duşuşdy. Edilleşler inni şuwa beýle habarlaryň doly mazmununy dikkatiňize ýetirýäs. J.D. Vance, Eýranyň Doha gepleşiklerini inkar etmeginin Pars gepleşikler taktikasının bir böle olup duryanlığına itti. Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti J.D. Vance, Eýranyň Doha'da devam ediyen gepleşiklerin açık inkar etmeginin Pars gepleşikler taktikası dağını nıqtap, Washington ile Tehran'ın arasının akı tekniki gepleşiklerin devam ediyanlığına itti. Vance çarşenbe günü bar bolan ulalaşygy gutornuklu tamamlamak urunnaqy tagallalaryň çägine meýilleşdirilen tehniki gepleşikleriň geçirilejekdigini aýtdy. Ol Tehranyň berýän beýannamalaryny geňallyrjy we gynanlyrjy diýip häsiýetlendirip, Eýranyň resmiýleriniň tehniki gepleşikleriň geçirilýändigini ikrar edip, parahatçylyk gepleşiklerini inkar edýändigini aýtdy. Hamasın vekiliyeti Gaza ılalaşığının iş yüzüne geçirilişi boyunca gepleşikler geçirmek için Kayir'e gitti. Hamas'tan verilen beyanname göre vekiliyetin Kayir'de Müsir'in resmileri ve tevellaşılar bilen Gaza'daki ılalaşığı durmuşa geçirmek boyunca gepleşikler geçirer. Siyasi genişçi Tahir Al-Nunu'nun beyan etmeğine göre Hamas'ın gün tertibine İsrail'in Gaza'daki gün sayın artıyan

kanun bozmalarynyň we günnelik jinayetler bilen jana kast etmeleriň öňüni almaklyk bolar. Şeýle hem wekiliýet, hassahanalary, çörek pişirilýän dükanlary we infrastrukturany awatlamak üçin zerur bolan materiallary öz içine alýan insanperwerlik hem de dikildiş serişdeleriniň geçirilmegine kepillik sorar. Gazada Israilin hova hücumları sebepli biri çağa 3 Palestinli öldürüldü. Lukmançılık çeşmelerinin beriyen havarına göre Israilin Gaza kuran hova hücumlarına yine de 3 Palestinli şoltanına 1 çağa öldü. 19 adam yaralandı. Bu vaka ilalaşığın düzgünlerini bozun son hadisedir. Gazanın Sağlık Koruyuş Ministerliğinin maglumatlarına göre 2025-nji ýylyň oktýabr aýynyň beri Israilin ok atışığı bes etmek varadakı ılalaşığı bozmağı neticesinde 1053 Palestinli öldü, 3400 adam yaralandı. Pakistan'ın resmileri

hormatly radio dinleyijiler. Gelin indi bolsa Cem Karaca'nın yerine yetirmegine ıslak ıslak atlaydıma ulağa salayım.

Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Dünyada en çemegedek genosidler ya da genosida barabar kırgınçılıklar olup geçti. Şol genosidlerin bir maksadı vardı. Bir halkı meyilleştirip bilkaslayın yok etmek, onun baylıklarını talamak ve yerlerini basıp almak. Ama nem için onun önünü almadığınız dilenle dünyanın mıdama bir bahanesi vardı. Biz bilmeyerdik, havarımız olmadı ya da giç eşittik ve şuna mekdeşler. Misal için Kongo'da öz çağısının kesilen eli bilen ayağının önünü oturan bir atanın gamlı suratı metbuğutta ingen giz çıkıptı. Bir genosidde sezi var olur, adamların baştan geçirenlerini bilip bilmedik. Oların duygularını, gam gussalarını nehilli beyan edenliğini seyrek yağdaydı ve cüda giyce uğrandık. Ama inni şartlar ütgödü. Vakalar, garayışlar, pozisyalar ve bulup geçeyen ehlizat bir neçe sekundun devamına bütün dünyaya yayılır. Teknolojiye Gaza'da bulup geçeyen genosidi hiç kime biz bilmeyerdik deyip aytmağa bahana koymadı. Şu gepleşigimizde genosidde sezi var bolan Gazalıların erkini, savırlılığını ve mertebeli şemeleşmesini görkezýän vakalar arkaly adam kerçilik dersini öwürlen hadiseler hakda durup geçeriz. Temamıza geçmeden uzul, gelin veyrançılığa, oda, qanı, açlığa, susuzluğa ve göz yaşına hüküm edilen Gaza barada qysqaça maglumatları yatlap geçelim. Ol genosidin derecesine hem de gövrümüne doğru ve doğru düşünme üçin mühüm. Takminen 365 iğne 4 kilometr meydanı olan sevit uzunluğu takminen 41 kilometr iğne olsa 6 bilen 12 kilometr aralığına bulunduğu sebeple Gaza zoologu deyilip atlandırılıyor. Bu meydan İstanbul'un takminen 15'ten 1, Ankara'nın olsa 70'ten 1 bölüğüne denkdir. Şu küçücük yer bölüğüne 2 milyonun kuvrak adam yaşayar. Her iğne 4 kilometre 5700 bilen 6300 aralığına adam yaşayar. Bu ilatlı kızlığı bilen Gaza dünyanın en gür ilatlı yerlerinin biridir. Yani London, New York yalı ulu şehirlerden hem gürdür. 41 kilometrelik bu dar zoologda 2023 yılın oktyabr ayından beri 71 mingden gowrak adamın öldürilendigini we minglerçe jesedin henizem harabalyklaryň aşagynlygyna göz öňüne getirenmizde her iňe 4 kilometrde ortaça 200 adamın öldürilendigini aňladyar. Emma esasan hem parahat ilatdan bolan bu minglerçe adam diňe sanyny baratdymy? Dünge beden mi? Yok, elbette dälli. Olorun her birinin maşgalatı vardı. Durmuş bilen bağlı arzuları, maksatları vardı. Her birinin içinde sansız hıyalları vardı. Esasan hem gurrun

çağa hakkında bulunma, umid ve mümkünçülük yali gelecek bilen bağlı düşünceler has çoğun mani anladiyar. Bir çağını öldürmek, onun içindeki ehli umidleri ve ehli mümkünçülükleri öldürmek demektir. Gelin ehli müşakkatlara karamazdan mertebeli pozisyalarından ercelliğinden ve erk isleğinden yüze vurmadık Gaza'nın halkına olurun çağları arkalı düşünmeye sığınan şalıyın. 2024 yılın 29 yanvarına dünyada 6 yaşlı bir çağının nalası yanlanlay. Korkyan, hayş ediyen gelin bu periyat bir neyse sağıtlap devam etti ve 335 ok gülen dımdırlı. Şol çağının adı Hint Rajab'dı. Ol maskalatı bilen birlikte Gaza şehrinin Tel El Hava etrafında yaşayardı. Ol yeni çağılar vağını kuturuptı. Kuturduş eşiklerini giyinipti. Önde olsa entek neyse kuturduşlar vardı. Çağılar vağınına suratı düşenine gözleri uçkunoklap durdu. Ol bağıtlıdı. Gelecek bilen bağlı, belki bir neyse minutta ütkep durun küçücük arzuları vardı. Çağalıkta her kere görünne, ulolunda men şu olurun diyen dövrümüz ol yar ahirin. Hint hem hut şol yaştadı. Belki ol dünyanı hemmeler için cennete övürmeyi arzu edenler. Belki de en atası bilen korkusuz yaşacak öyünü arzu edenler. Kim bilir? En çemegedek yerinden göçürülen halkın perdendi hükmünne nehil arzular edenliğini inni hiç kaçan bilip bilmez. İsrail'in göçmek baradakı duyduruşlarından son Hint maşgalatı bilen Tel El Hava'dan çıkıp bar yarka münün uluğlarını tanıktan oda çıllı. Maşgalatının altı ağzası sol vada can verdi. Hint volta yaralı halas volli. Ol inleyen korkyardı. Onun elinde telefonu vardı ve ol Palestin Kızıl Yarmay Cemiyeti'nin işçikarları bilen gepleşiyardı. Karanlık düştü. Men katı korkuyan, hayiş ediyen, gelin. Onu halat etmeye varyan tiz kömök uluğu hem nişana alındı. Tiz kömökteki iki lukmançılık işçikarı aradan çıktı. 12 günden son Hind'in cansız bedeni, doğunoğlunu, layan ve beyleki karınlaşları bilen tapıldı. Sol bir günahsız evedi dımdı. Hint gitti, emma onun nalası dünyada kaldı. Sol söz ehli yerde yanlan yer ve gün sayın güçlen yer. Meni halat edin. Sonra yine bir periyat götürülü. Men aç. Kafem ediyen, men aç. Bu sözleri aydan Abdullah Abu Zerkadi. Yürekleri dağlayan bu söz hamala diyersiniz, yelin eline düşen yaladı ve duşan her bir adamının kulağına pışırdayardı. Abdullah aç. Gün oldu. Yağtılık tolkunu bu havarı bütün dünya yetirdi. Kuşlar şakadan şaka konup her bir ağaca her bir gülü havar verdi. Havarlar yayradı. Sosyal medyada yanlandı. Abdullah aç. Küçücük Abdullah Türkiye'ye getirildi. Emma halat edilip bilinmedi. Ol cennete uçtu. Emma onun nalası henizem dünyanın evinine epet dağ yağlı dur. Kasam ediyen, men aç. Yine bir sağ olsun var. Dünyanın hemişelik bergidar eden sağ olsun. 28. mayın seheri, Gaza'nın yadav topraklarına küçücük bir çağazık yolu düştü. Ayağına ayakkab yoktu. Eğnindeki giyimler eziz bedeninden kaçıp kalacak yalıdı. Emma ol aygıtlıdı. Umutla yürüyerdi. Onun adı Amir'di ve bari yoku 8 yaşındadı. Ol takminen 12 kilometre yalanaç ayak ile yekuyordu geçti. Maksadı kömök paylaş merkezine yetmekti. Belki azıcık tüvi, belki bir neçe lukma imit tapardı. Paylaş merkezinde eskerler vardı, simler vardı, tartkınlık vardı. Ama Amir, Amerika'nın arasından geçti. Ol kömük

0: nokudunnaq Amerikalı howpsuzlyk işgari Antoniniň ýanyna bardy. Azajyk iýmit aldy da elini uzatdy. Antoni onuň ýene iýmit soramagyna garaşýardy. Emma ýalňyşypdy. Amir onuň elinden tutdy. Oşady. Aşlyktan guran doğdukları bilen sağolsun aýtdy. Antoninin gözleri yaştan doğrulu. Elini Amir'in eline koydu. Bir-birine seyrettiler. Ol şeyle deydi. Sen kovadım. Dünya senin aladan ediyar. Amir'in eline yırtık tüvü haltası vardı. Belki azıcık mercimek, belki başka hiç zat. Emma ol sağ olsun aytdı. Hatta düşnüklü olsun deyip İngilizce aytdı. Thank you. Sonra yuvaşlık gülen gitti. Mereka'ya koşullu. Emma şol azıcık tüvüyünü öyüne yetirip bilmedi. Atılan oklar onun eciz bedenini deşik deşik etti. Şolgun bir nese sağa bir nese dövüm çöre üçün 12 kilometr yorapti. Dünya sağ olsun aytmak için. Ve ol dünyadan ötti. Onun adı Amir'di. Yüreği ören uludi. Aşlığa yalangaç ayaklarına karamazdan doğduklarından sağ olsun dökülüyen çağıdı. Amir ona yekacı lukmanı köp gören dünyadan aç gitti. Emma ıydınna adım kerçilik mirasını koyup gitti. Dünya durduğuça Amir'in sağ olsunun önüne küçelmeli olur. Gazadan ercellik, erik islev ve adam kerçilik görüllürü lörülen inniki hep de yine de duşyancak.
1: Gaza, aşlık şertlerine ercellik ve insanperverlik.

0: Sinop kotro gemisi. Türkiye'nin Karadeniz kenarı olan Sinop şakarı 50 yatalayan ağaçtan önürlen nutkovu oyuncakların birine öz adını verdi. Sinop'un şakar hakimliğinin yü tutmağı neticetine 2021 yılda Türkiye'nin geografik tadın hasaba alınan önlerin aratına koşulan Sinop kotro gemisi yatalışı usatlığı talep edilen oyuncak gemi görünüşlerinin biridir. Sinop kotro gemisinin yelkenleri hoz ağacından, etatı korpusu ve şahısları buk ağacından, kayuta tuvalıtı dağdan ağacından yatalıyar. Bardan bəyatçanlı yelken şahısları olan maket oyuncak gemi, istiga bağlıqta dürlü ullukta önürlüp bilinir. Ağaç bölükleri yeke ve küçük bıçkılar ulanıp tayaranyan Sinop kotro gemisinin yapıt bölümlerini emele getiren yürütü bölükleri, tekniki spirdin odunla odol çiğlanıp koyulan ağaç bölükleri yuvasık bilen kızdırılıp ve egip yatalıyar. Sinop kotro gemisi esasan hem üstüne koyulacak ağaçtan, geminin korpusundan, şahıslarından ve direklerinden ibarattır. Bundan başka da kayutanın içerki bölüğüne lampalar yerleştirilip ışıklandırış üpçün ediliyar. Ölümçülük işinin son tapkırına olsa modelin uzak yıllara çığlıkta korulmağını üpçün etmek için lak ya da boyoğ ediliyar.
1: Türkiye'nin öz buluşlu önümleri.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Да, Türkiye Radio da.
12: Хосуме Türkiye-i Zayne Radio Gayane.
13: Петерши Радио Садбури Türkiye Skma.
14: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
15: Айч Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
18: Гитлеер Türkiye'nin Tethi Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: こちらは Türkiye の声ラジオです。
14: Зборува гласот на Türkiye.
7: Ефирде Türkiye овоз радио.
3: It Türkiye Hungia Radio.
2: Овде радио глас Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Бурасы Türkiye'nin Sesi Radyosu.